0: yükseliyor. Bir kumar bir şey olsun için o kadar.
1: Person on the death of the Great Chevrolet Camaro, life war Mustang Racing, Mustang Eastbound, Shelby from Getwell.